0: Kınadın
1: Bu ne bunlar ne? Tamam, var mı süper götü ne işi orada?
0: Two calls on the microphone at 4776-0 in the microphone at headquarters.